0: şöyle. Ama şöyle. Şöyle. Şöyle.
1: Tell me something. Super FM.
2: Fantastic Radio.
3: Abla abla
4: ne? Ne bacı ya?
3: Abla abla
5: ne? It's Kelpie Vibes.
4: Zlatan.
3: Ferzi.